0: Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.